Acanlar cerlici hırın streami sakı golf Anıldın eyvandıl acan holu trap Değeri brandy holu meşin Beren molar ata leşin Onu glitcher skapner veşin Kurfan normanlar spelten Bu sabah vekner muna çıktı flokkast Umun çıktan da flok Kedi ligger mitlin teori u praksis Mianus fetlini smelta uyan tarstis Nah, sir socialist is piss